0: Şu an sen geçiyor.
1: Squawk 72.
0: Long radio for hydrants.
1: Affirmative.